0: Emre, Emre, bu odisi.
1: Emre bıraktı. Usta bir
0: bayağı bu. Usta. Srettar Hoca da. Srettar Hoca da.